Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin.

0: Birliğin remzi. Eynal Halk Radyo 85.
1: Takvimde hatırlananlar.
2: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

başım üstte mevhur mevhur dalgalanan, bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhum açan, cismim için vatan olan, torpağına canım kurban Azerbaycan. Torpağına

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, camansan, herden kütüre de, güzelsen değil.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Başarılı diplomasi ve uluslararası itibar konulu yazı. Azerbaycan'ın enerji diplomasisi, stratejik güç ve küresel etki başlıklı konuşma. Savaş sonrası dönemin stratejisi, büyük dönüş ve Karabağ'da yeniden imar ve inşa süreci başlıklı yazı.

0: başarılı diplomasi ve uluslararası itibar. Son yıllarda Azerbaycan uluslararası ilişkiler sisteminde güvenilir bir ortak, girişimci bir devlet ve bölgesel istikrarın başlıca garantörlerinden biri olarak konumunu önemli ölçüde güçlendirmiştir. Dengeli bir dış politika, ulusal çıkarlara dayalı diplomatik yaklaşım ve çok taraflı işbirliğine verilen önem, ülkemizin uluslararası itibarının artmasına katkıda bulunan başlıca faktörler arasındadır. Azerbaycan'ın başarılı diplomasisi, yalnızca bölgesel sorunların çözümüne değil, aynı zamanda küresel gündemin şekillenmesine de yaptığı katkıyla öne çıkmaktadır. Ülkemizin doğu ve batıyı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan stratejik konumu, enerji güvenliği alanında güvenilir bir ortak olması ve ulaşım projelerinin başlatıcısı olması jeopolitik önemini daha da artırmaktadır. Özellikle Güney Doğalgaz Koridoru, Orta Koridor ve diğer uluslararası ulaşım güzergahları Azerbaycan'ın küresel ekonomik ve siyasi süreçlerdeki rolünü güçlendiren önemli platformlar haline gelmiştir. Milli Meclis Komitesi Başkanı Samet Seyidov, Azerbaycan'ın dış politikasının önemli yönlerinden birinin çok taraflı diplomasinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.
1: Azerbaycan artık erazisinden,

0: ailesinden daha büyük bir imkana, daha büyük bir təsirə, daha büyük bir nüfuza malik olan bir dövlət kimi qiymətləndirilməlidir. Ona görə ki, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərindən regionda gedən proseslər birbaşa bağlıdır. Bax, Azərbaycanın sülh gündəliyi və sülh yaratma gündəliyi bu regionda bugün regionun ən əsas məsələlərindən biridir.
1: Əlbəttə, Azərbaycanın modern çağda uluslararası prestijini artıran başlıca faktörlərdən biri çatışma sonrası dönəmdə sərgilədiyi pragmatik və sorumlu politikadır. Bölgədə sürdürülebilir güvənliyi sağlamaq, açıq iletişimi teşvik etmək və işbirliği ortamı yaratmaq için ortaya konan girişimlər Azərbaycanın yapıcı tutumunu göstərməkdədir. Resmi Bakı, uluslararası hukukun norm və ilkələrinə də yaklaşımıyla bölgesel bir güvenlik mimarisinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Azerbaycan küresel zorlukların ele alınmasında aktif olarak yer almaktadır. İklim değişikliği, enerji dönüşümü, gıda ve enerji güvenliği ve insani işbirliği gibi alanlarda ortaya konan girişimler ülkemizin sorumlu bir uluslararası aktör olarak konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu politik Azerbaycan'ın yalnızca kendi ulusal çıkarlarını değil, küresel istikrar ve sürdürülebilir gelişim hedeflerine de desteklediğini göstermektedir. Tüm bunlar Azerbaycan'ın uluslararası itibarının tesadüf olmadığını, tutarlı ve amaçlı diplomatik faaliyetlerin sonucu olduğunu söylememize neden oluyor. Ulusal çıkarlara dayalı bir dış politika, güvenilir bir ortak imajı ve uluslararası işbirliğine açık bir yaklaşım, Azerbaycan'ın dünya siyasetinde söz sahibi ülkeler arasındaki konumunu daha da güçlendiriyor ve ülkenin yetkisini bölgesel sınırların ötesine genişletiyor.

Azerbaycan'ın enerji diplomasisinin gücü yalnızca zengin hidrokarbon kaynaklarından değil, aynı zamanda bu kaynakların stratejik ve ileri görüşlü yönetiminden de kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıllar boyunca ülke, enerji sektörünü yalnızca ekonomik kalkınmanın motoru haline getirmekle kalmamış, aynı zamanda onu en etkili dış politika araçlarından biri olarak da şekillendirmiştir. Azerbaycan bugün Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan bir enerji köprüsü rolü

0: Hazar Denizi enerji kaynaklarını dünya piyasalarına sunmak amacıyla hayata geçirilen büyük projeler, ülkenin uluslararası konumunu önemli ölçüde güçlendirmiştir. Baykut-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Güney Doğalgaz Koridoru ve onun bileşen projeleri olan TANAP ve TAP, Azerbaycan'ın güvenilir ortak olarak imajını güçlendirdi. Enerji diplomasisinin başlıca avantajlarından biri, Azerbaycan'ın taahhütlerine bağlı kalmasıdır. Küresel enerji piyasalarındaki istikrarsızlık dönemlerinde bile ülke, ortak ülkelere karşı taahhütlerini yerine getirmiştir. Bu faktör, Azerbaycan'ın uluslararası alanda güvenilirliğini artırarak enerji güvenliği konularında önemli aktör haline gelmesini sağlamıştır. Milletvekili Rizvan Naviyev konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Azerbaycan'ın enerji diplomatiyasının gücü ondadır ki, istehsalçıları, transit ölkələri və istihraççı ölkələri, baxmayaraq ki, onlar müxtəlif maraqlardan çıxış edirlər, eyni diplomatik masada bir araya gətirməyə bacardı və bugün bu uğurlu əməkdaşlıq sayəsində Azərbaycan qlobal səviyyədə enerji gündəliyinin formalaşdırılmasına öz töhfəsini verir, regional səviyyədə isə öz təşəbbüsləri ilə regionun enerji xəritəsini dəyişmişdir.
0: Son yıllarda yeşil enerjiye yönelik yeni bir enerji diplomasisi evresi gelişmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeşil enerji bölgesi ilan edilmesi, Hazar Denizi'nin muazzam rüzgar enerjisi potansiyelinin uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmesi ve Orta Asya ile Avrupa arasında yeşil enerji koridoru oluşturmak için atılan adımlar, Azerbaycan'ın enerji politikasına yeni bir anlam kazandırıyor. Azerbaycan'ın enerji diplomasisinin gücü farklı çıkarları uzlaştırma yeteneğinde de kendini göstermektedir. Ülke enerji projeleri aracılığıyla bölgesel devletler arasında işbirliğini teşvik ediyor, ekonomik entegrasyonu derinleştiriyor ve bölgesel istikrara katkıda bulunuyor. Bu politika sonucunda Azerbaycan yalnızca bir enerji ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin sağlıyor. Modern dönemde enerji kaynaklarına sahip olmak kadar onları doğru diplomatik araçlara dönüştürmek de önemlidir. Azerbaycan'ın başarısı tam da bu noktada açıkça görülüyor. Enerji diplomasisi ülkenin uluslararası prestijini artıran, siyasi konumunu güçlendiren ve yeni işbirliği platformları yaratan önemli bir stratejik avantaj haline gelmiştir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Savaş sonrası dönemin stratejisi, büyük dönüş ve Karabağ'da yeniden imar ve inşa süreci. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanmasının ardından ülkenin kalkınmasında yeni bir dönem olan savaş sonrası süreç başlamıştır. Bu dönemin temel amacı işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, bu topraklarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve uzun yıllar boyunca doğdukları yurtlarından ayrı kalmak zorunda kalan insanların güvenli bir şekilde geri dönüşünün temin edilmesidir. Savaş sonrası dönemin stratejisi yalnızca yıkılmış altyapının yeniden inşa edilmesini değil, aynı zamanda sosyal refahın artırılmasına, ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına, kültürel mirasın yeniden ihya edilmesine ve bölgenin ülkenin genel kalkınmasına entegre edilmesini de öngörmektedir. Bu stratejinin temel yönlerinden biri büyük dönüş programıdır. Büyük dönüşün amacı eski zorunlu göçmenlerin kendi ata yurtlarına gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda işgalden kurtarılan bölgelerde geniş kapsamlı imar ve inşa çalışmaları yürütülmekte. Modern yerleşim alanları kurulmakta ve halkın rahat bir yaşam sürmesi için gerekli tüm sosyal altyapı oluşturulmaktadır. Yeni yerleşim alanlarının inşasında akıllı şehir ve akıllı köy konseptlerine

0: öncelik verilmektedir. Bu konseptler modern bilgi teknolojilerinin uygulanmasına, dijital yönetime, ekolojik dengenin korunmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kapsamaktadır. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmalarının Azerbaycan tarihinde gerçekleştirilen en kapsamlı projelerden biri olduğunu vurgulayan milletvekili Tural Genceliyev şunları söylemiştir.
1: Yakın tarihte baş vermiş muharebelere nəzər salsaq, adətən bir mənzərə ondan ibarətdir ki, müharibələrin viran qoyduğu, dağıtdığı regionlar, ölkələr 10 illiklər ərzində özlərinə gələ bilmirlər. Bərpa quruculuq işləri 10 illiklər çəkir. Vətəndaşlarımızın tez bir zamanda belə sürətlə torpaqlarımıza geri dönüşü bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti vətəndaşlarımızın ləyaqətli şəkildə geri dönməsi üçün əlindən gələni eləyir.
0: Yeniden imar süreci yalnızca altyapı projeleriyle sınırlı değildir. İşgalden kurtarılan bölgelerde yeni okullar, anaokulları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, kültür evleri, spor kompleksleri ve idari binalar inşa edilmektedir. Aynı zamanda tarihi, dini, kültürel eserlerin restorasyonuna da özel önem verilmektedir. Amaç yalnızca yaşam alanlarını yeniden oluşturmak değil, aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Savaş sonrası dönemin stratejisinin önemli yönlerinden biri de ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde tarımın, sanayinin, turizmin ve hizmet sektörünün geliştirilmesi için geniş imkanlar oluşturulmaktadır. Savaş sonrası dönemin stratejisi Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli bir parçasıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmaları, büyük dönüş programının başarıyla uygulanması ve modern yaşam ortamlarının oluşturulması bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını hızlandırmaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Cismim burada, ruhum orada. Hayalim gezer meteni. El obadan ayrı düşen daha çok sever vetani.

yalan ağlar. Güç dayak biler vatanı. Günler geçer, aylar öter, yurdumuza bahar gelir. Turnalar vaktinde döner.

Bu sevgi sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda

çolmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

zor bilmeyirik biz. Gecen süpedek göyneyirik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde

0: Birliğin remzi. Enal Halk Radyo 85.
1: Takvimde hatırlananlar.
2: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil halkımızın düneni, bugünü ve sabahıdır. Dilimize devlet kaygısı oldukça yüksek seviyededir.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Acılamak, acı söz demek, zehirlemek, sancmak, birine acı söz deyip kalbini incitmek. Acımak, acı olmak, acı dad vermek, acılaşmak, tünt dad vermek. Acımak, yazığı gelmek, yüreği yanmak, rehmi gelmek, merhamete gelmek, təəssüf etmek, heyfslənmək.

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, cavansan, herden kütüre de, gözelsen değil.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@azteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Başarılı diplomasi ve uluslararası itibar konulu yazı. Azerbaycan'ın enerji diplomasisi, stratejik güç ve küresel etki başlıklı konuşma. Savaş sonrası dönemin stratejisi, büyük dönüş ve Karabağ'da yeniden imar ve inşa süreci başlıklı yazı.

0: Başarılı diplomasi ve uluslararası itibar. Son yıllarda Azerbaycan uluslararası ilişkiler sisteminde güvenilir bir ortak, girişimci bir devlet ve bölgesel istikrarın başlıca garantörlerinden biri olarak konumunu önemli ölçüde güçlendirmiştir. Dengeli bir dış politika, ulusal çıkarlara dayalı diplomatik yaklaşım ve çok taraflı işbirliğine verilen önem, ülkemizin uluslararası itibarının artmasına katkıda bulunan başlıca faktörler arasındadır. Azerbaycan'ın başarılı diplomasisi, yalnızca bölgesel sorunların çözümüne değil, aynı zamanda küresel gündemin şekillenmesine de yaptığı katkıyla öne çıkmaktadır. Ülkemizin doğu ve batıyı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan stratejik konumu, enerji güvenliği alanında güvenilir bir ortak olması ve ulaşım projelerinin başlatıcısı olması jeopolitik önemini daha da artırmaktadır. Özellikle Güney Doğalgaz Koridoru, Orta Koridor ve diğer uluslararası ulaşım güzergahları Azerbaycan'ın küresel ekonomik ve siyasi süreçlerdeki rolünü güçlendiren önemli platformlar haline gelmiştir. Milli Meclis Komitesi Başkanı Samet Seyidov, Azerbaycan'ın dış politikasının önemli yönlerinden birinin çok taraflı diplomasinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.
1: Azerbaycan artık erazisinden, ehalisinden daha büyük bir imkana, daha büyük bir tesire, daha büyük bir nüfuza malik olan bir devlet kimi kıymetlendirilmeli. Ona göre ki Azerbaycan'ın beynalxalq münasibetlerinden regionda gedən proseslər birbaşa bağlıdır. Bax, Azərbaycanın sülh gündəliyi və sülh yaratma gündəliyi bu regionda bugün regionun ən əsas məsələlərindən biridir.
0: Əlbəttə, Azərbaycanın modern çağda uluslararası prestijini artıran başlıca faktörlərdən biri çatışma sonrası dönemdə sergilədiyi pragmatik və sorumlu politikadır. Bölgədə sürdürülebilir güvənliyi sağlamaq, açıq iletişimi teşvik etmək və işbirliği ortamı yaratmaq için ortaya konan girişimlər Azərbaycanın yapıcı tutumunu göstərməkdədir. Resmi Bakı, uluslararası hukukun norm və ilkelərinə dayalı yaklaşımıyla bölgəsəl bir güvənlik mimarisinin oluşmasına katkıda bulunmaqdadır. Aynı zamanda Azərbaycan, küresəl zorlukların ele alınmasında aktif olarak yer almaqdadır. İklim değişikliği, enerji dönüşümü, gıda ve enerji güvenliği ve insani işbirliği gibi alanlarda ortaya konan girişimler ülkemizin sorumlu bir uluslararası aktör olarak konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu politik Azerbaycan'ın yalnızca kendi ulusal çıkarlarını değil, küresel istikrar ve sürdürülebilir gelişim hedeflerine de desteklediğini göstermektedir. Tüm bunlar Azerbaycan'ın uluslararası itibarının tesadüf olmadığını, tutarlı ve amaçlı diplomatik faaliyetlerin sonucu olduğunu söylememize neden oluyor. Ulusal çıkarlara dayalı bir dış politika, güvenilir bir ortak imajı ve uluslararası işbirliğine açık bir yaklaşım, Azerbaycan'ın dünya siyasetinde söz sahibi ülkeler arasındaki konumunu daha da güçlendiriyor ve ülkenin etkisini bölgesel sınırların ötesine genişletiyor.

0: Azerbaycan'ın enerji diplomasisinin gücü yalnızca zengin hidrokarbon kaynaklarından değil, aynı zamanda bu kaynakların stratejik ve ileri görüşlü yönetiminden de kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıllar boyunca ülke, enerji sektörünü yalnızca ekonomik kalkınmanın motoru haline getirmekle kalmamış, aynı zamanda onu en etkili dış politika araçlarından biri olarak da şekillendirmiştir. Azerbaycan bugün Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan bir enerji köprüsü rolü oynuyor. Hazar Denizi enerji kaynaklarını dünya piyasalarına sunmak amacıyla hayata geçirilen büyük projeler, ülkenin uluslararası konumunu önemli ölçüde güçlendirmiştir. Baykut-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Güney Doğalgaz Koridoru ve onun bileşen projeleri olan TANAP ve TAP, Azerbaycan'ın güvenilir ortak olarak imajını güçlendirdi. Enerji diplomasisinin başlıca avantajlarından biri, Azerbaycan'ın taahhütlerine bağlı kalmasıdır. Küresel enerji piyasalarındaki istikrarsızlık dönemlerinde bile ülke, ortak ülkelere karşı taahhütlerini yerine getirmiştir. Bu faktör, Azerbaycan'ın uluslararası alanda güvenilirliğini artırarak, enerji güvenliği konularında önemli aktör haline gelmesini sağlamıştır. Milletvekili Rizvan Naviyev konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Azerbaycan'ın enerji diplomasisinin gücü ondadır ki, istehsalçıları, transit ölkələri və istehlakçı ölkələri, baxmayaraq ki, onlar müxtəlif maraqlardan çıxış edirlər, eyni diplomatik masada bir araya gətirməyə bacardı və bugün bu uğurlu əməkdaşlıq sayəsində Azərbaycan qlobal səviyyədə enerji gündəliyinin formalaşdırılmasına öz töhfəsini verir, regional səviyyədə isə öz təşəbbüsləri ilə regionun enerji xəritəsini dəyişmişdir.
0: Son yıllarda yeşil enerjiye yönelik yeni bir enerji diplomasisi evresi gelişmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeşil enerji bölgesi ilan edilmesi, Hazar Denizi'nin muazzam rüzgar enerjisi potansiyelinin uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmesi ve Orta Asya ile Avrupa arasında yeşil enerji koridoru oluşturmak için atılan adımlar, Azerbaycan'ın enerji politikasına yeni bir anlam kazandırıyor. Azerbaycan'ın enerji diplomasisinin gücü farklı çıkarları uzlaştırma yeteneğinde de kendini göstermektedir. Ülke enerji projeleri aracılığıyla bölgesel devletler arasında işbirliğini teşvik ediyor, ekonomik entegrasyonu derinleştiriyor ve bölgesel istikrara katkıda bulunuyor. Bu politika sonucunda Azerbaycan, yalnızca bir enerji ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunan güvenilir bir ortak olarak da tanınmaktadır. Modern dönemde enerji kaynaklarına sahip olmak kadar onları doğru diplomatik araçlara dönüştürmek de önemlidir. Azerbaycan'ın başarısı tam da bu noktada açıkça görülüyor. Enerji diplomasisi ülkenin uluslararası prestijini artıran

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köprü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

savaş sonrası dönemin stratejisi, büyük dönüş ve Karabağ'da yeniden imar ve inşa süreci. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanmasının ardından ülkenin kalkınmasında yeni bir dönem olan savaş sonrası süreç başlamıştır. Bu dönemin temel amacı işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, bu topraklarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve uzun yıllar boyunca doğdukları yurtlarından ayrı kalmak zorunda kalan insanların güvenli bir şekilde geri dönüşünün temin edilmesidir. Savaş sonrası dönemin stratejisi yalnızca yıkılmış altyapının yeniden inşasıdır.

0: bulunmakta ve halkın rahat bir yaşam sürmesi için gerekli tüm sosyal altyapı oluşturulmaktadır. Yeni yerleşim alanlarının inşasında akıllı şehir ve akıllı köy konseptlerine öncelik verilmektedir. Bu konseptler modern bilgi teknolojilerinin uygulanmasına, dijital yönetime, ekolojik dengenin korunmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kapsamaktadır. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmalarının Azerbaycan tarihinde gerçekleştirilen en kapsamlı projelerden biri olduğunu vurgulayan milletvekili Tural Genceliyev şunları söylemiştir.
1: Yaxın tarixdə baş vermiş müharibələrə nəzər salsaq, adətən bir mənzərə ondan ibarətdir ki, müharibələrin viran qoyduğu, dağıtdığı regionlar, ölkələr 10 illiklər ərzində özlərinə gələ bilmirlər. Bərpa quruculuq işləri 10 illiklər çəkir. Vətəndaşlarımızın tez bir zamanda belə sürətlə torpaqlarımıza geri dönüşü bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti vətəndaşlarımızın ləyaqətli şəkildə geri dönməsi üçün əlindən gələni eləyir.
0: Yenidən imar süreci yalnızca altyapı projeleri ilə sınırlı deyildir. İşğaldan qurtarılan bölgələrdə yeni okullar, anaokulları, hastanələr, ailə sağlığı mərkəzləri, kültür evləri, spor kompleksləri və idari binalar inşa edilməkdədir. Aynı zamanda tarixi, dini, kültürəl əsərlərin restorasyonuna da özəl önəm verilməkdədir. Amaç yalnızca yaşam alanlarını yenidən oluşturmaq deyil, aynı zamanda bölgənin tarixi və kültürəl mirasını qoruyaraq gələcək nəsillərə aktarmaqdır. Savaş sonu Sonrası dönemin stratejisinin önemli yönlerinden biri de Savaş sonrası dönemin stratejisinin önemli yönlerinden biri de ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde tarımın, sanayinin, turizmin ve hizmet sektörünün geliştirilmesi için geniş imkanlar oluşturulmaktadır. Savaş sonrası dönemin stratejisi Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli bir parçasıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmaları, büyük dönüş programının başarıyla uygulanması ve modern yaşam ortamlarının oluşturulması bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını hızlandırmaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo İn sayfasından da dinlediniz. Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo İn sayfasından da dinlediniz.